Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier in Radio Z auf 95,8 MHz. Momentan ist türkischsprachige Sendung Özgür Radio auf Sendung. Wir werden von jetzt an bis 6 Uhr mit Ihnen zusammen sein. Viel Spaß beim Zuhören. Unsere Telefonnummer ist 4500, 3x6, 4500666 und nochmal 6. Sie hören Radio Z. Değerli dinleyiciler, 95,8 MHz'ın yayın yapan Nurumberg'in Özgür Sesi, Özgür Radyo dinliyorsunuz ve Özgür Radyo her hafta olduğu gibi bu haftada 2 saatlik yayınla sizlerle birlikte. Telefon numaramız 0911 45 00 666 45 00 666. İzin sezonu dolayısıyla müzik ağırlıklı bir program yapıyoruz ve müzik ağırlıklı bir programla tekrar sizlerle birlikteyiz. 2 saat boyunca burası Nurumberg'in Özgür Sesi, Özgür Radyo, Radyo Z.